Koca yaveli, bu yurtta zamanı gözlegen adam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzin

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangame ustalere.
2: Tarsa çabuksun usta. Mali çal öreydim. Şimdi biten arsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Tarsak suraş uyan. Bana Petrasham konsertlerde kurçuyla parda uçuruşu bulan tarsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikarasa bugün tarsaya. Şurada gelişe oluyordu değil mi Rağız? Başını karasan, bilesin ne kadar karasal işte. Zeyşiliden çıksam Rağız, ne adım koysam karasal işte. Öyle mi? İlhamım, hava ilanı kırp giletken geri bilen tabrikliyimiz. Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasım, aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve aşkışıyla kuruktarla oldu. Üçüncü oranını aldım. Özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmetli. Yaşay. İndim tener seni, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayim. Yok, köpçülüğü bir mesele bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçlarız, kalan, rası kelişken diye. Bollan içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin, ki. Şu bala bana bir tane sakı veremez. Ki o. Ya sen benim adı durur öyle mi? Özüme durur mu Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylengen misin?
3: Yok.
2: Ne maki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanakı kızın yok adı. Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladez, Lüboya. Maladez. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci konu dediğin çok hayırlı. Bu yüzü çekilmesi. Koca tılı da başarı. Demek boşladı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koşlar. Kolup gitmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burunga. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol. Böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içide tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içide samsa, biştekiz, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız ciddi. Paska tuşamız ciddi. Bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu iki de tayok değildi ki ayak. Yapını kıskası tügül, aytilme geni, ne mi?
3: Bırın.
2: Bana biz, bırın.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: sokinlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: radyosu de.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashsha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashshadan filyasi edi dillaku.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün instaçı kaşlogumu yok atıp koydun.
4: Önüm, talebelerden soramadın mı?
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu birin adam ki bitti 5 baka koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
4: Değil mi?
2: Ustaz, kaşlogu ozi keremiyor, içi de gizi keremiyor dedi.
4: Ha, doğru diyor, azadı. İçi de keremiyor, kaşlogun keremiyor.
2: Kaşlıydın maklama, içindeki kuprak kere, ozu puldan sıkılıp durumma.
4: Azaş, bresan mı, şüphet bir hayalimge zor fikir geldi.
2: Kanaka?
4: Sen ve ben bir de gruh kılamızı, kuşuk gülüyümüz.
2: Ay, huda. Kuşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bozorda yürüyen araba keşle, kuşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eğlenişmekçi.
4: Ha, mahalle ne maktı, zor ku. Zato, haş-baş digunca estradanı yorqin yıldızı bulamız.
2: O zulü kereliçi hizmet kursatma genu?
4: Hammasi emas ku.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Canım, yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. İyi. Çocuğun ne maktış edin?
2: Ne maktıma? Sağol günü özgertirdim halos.
5: Yani koşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşu zırt üşenge uşak kapsan. O ismi cazbo kapsan. Hayna hay, uşu kempirişe maslaka bergen bu zekerege. Gıybetleş yaş görseller o.
2: Yok, Vosteke. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak edi. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nima edan, yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak edi.
2: Blondinka vostaki, blondinka deyishadi. Meni masqaravozim.
5: A как же, спрашиваешь? Ey, menga qara, kiyimlaring ham boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: O'zim vostakamdan. Juda ham o'tkir folbinsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

0: Merkez Radyosu'da
1: Kuldurgiç
2: Bir neçe müşüyler yığılıp sıçkın ağlamakçı barışıptı. Yarım saat ötüptü, bir saat ötüptü, hiç kaysı müşük bitti ham sıçkın tutuyor olmaktı. Tasadıfan boy bastı gelişken olabilen müşük gelip haligi sıçkınlarını teşhiye yakarıp dıp avaz çıkarsıptı. Bir neçe sıçkınlar yugurup çıkışken egen her bir çıkan sıçkını mazza kılıp yiyişipti. Şunda haligi korunu toygan müşükler olabilen müşüke karab yiye. Bunday mahoratni qayerdan o'rgandingiz? Chet tilini bilish kerak, birodarlar, chet tili.

erkeleydi bağrını uyu. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azadı bulaka kestim mi çıkın?
1: Hop, mene ne için şaşırız?
3: Ozoş, sanki kaç bir kere?
1: Vay, çoğu bugün boş kaçar mısınız?
3: Gapır, gapır, ne iş bir kere de olma. Hoz aynı kolama, uşu bulduram kopalası.
1: Durmayı taşıp gitseyiz yetedi.
3: Mene, buladı mı?
1: Ha, buladı.
3: Vay, vay, vay, vay, vay, vay.
1: Ha, nima buldu?
3: Çoğu kimdir pulumu uga okuttu mu? Kameram pulum.
1: Vastakiye, ma ağganım yok. Rastın edip ama ma kolumu ya vurmadım.
3: Bildim, bildim, sen ağganini bildim.
1: Kattan bildiyiz.
3: Eğer sen ağganini de pulum kemeyip komastı. Uğup şun komastı.
1: Vay.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 PM in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

L A J L A, niște harf. T U R D I H A N. Niște harf ortaçe de. Turduhan'ın hanı yaptı, siz turduk oladı. Turdu nimasi yaman turduni. Bar vaqt turdu, xizmatga shay turdu.

0: sevgim nere bilsen kaylarga koçay turdu. Hanepa gözümü açıp karasam turdu hanepam yok. Apam kanılar desem yerleri çakırıp boludu dikke tutturup gittiler.
1: Hangi ama ustaları?

hiç. Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Yine ben cide köp gaplarda gapirişim mümkün. Alkagalizm akıbatıdan bundan yarım yıl aldın. Bizi şehrimizde kuşurhandan bitti. Alkaç kaçıp etiptim. Yap yalangaç kaçıp etiptim. Onasıdan kandı doğulgen bosa uşan dağça kaçıp etiptim. Daşı bittikten azsa kemice kaçıp etiptim. Doğru katta yoldu kesi ortup restoranını bu pitike kiri borupti. Yap yalangaç kadın. Huldu üstü üstü başları bor adam de bu pitike kadar 100 gram arağından kuyduptu. Bu pitike haligini görüp yok buraya iştirip tinçlik olsun da. Tilpaklıyla bakardım. Kuyu verse kolu görüp. Yana kuy, yana azgina kuy. Üstörmatta kuy berilibdi, bu pichiyam baqalib qopdaligini tomosha qil. Yopira. Desa bu aytarmishki, xuddi üstü suvachlari bor adamdi. Nima, yalang'och adamni ko'rmaganmisan debdi. Desa bu pichi aytarmishki, yalang'och adamni ko'p ko'rganman-ku, pulni qatiy zavob beraman, shunga harom bo'lib turibman. O'rtoqlar, mana har xil yigitlar bor. Yigitlarda modaga qiziqqanlari bor, modaga qiziqmaydiganlari bor. 35-30 ga kirmasdan qomat soqol qo'yib, boshni sochini ustaramidan oldirib, pasha qo'nsa sirg'anib ketadi. Kichkina salladan o'rab, o'ra chopan kiyib, maxs ko'vish bilan eskicha yigitlarimiz bor. Undan mindoroq qora shim kiyib, mindoroq tupli kiyib, yaktayni kiyib, ustidan qiyiqni bog'lab, sochni mashina bilan oldirib yurgan yigitlar bor. Endi mindoroqlari bor, krimplini va shim kiyib, oq tupli kiyib, oq yoqa ko'ynaklardan kiyib, orasidan dastro'molchani qo'yib yuradigan yigitlar bor. Endi modniylashib ketyaptimi? Qarang, endi modni yigitlarimiz bor. Jinsiy shim kiyib, u jinsiy shimni ham yangi olgandan keyin 3 oy o'tkazib turib, g'ishminan yuvib, ikki joyini tilib, yamoqchisi 700 so'mlik bo'lsa 1000 so'm bo'lib ketar ekan. O'shanaqa shimlardan kiyib, kalotkalardan kiyib, bo'yniga anaqa zanjirda bir narsalarni osib, sochlarni orqasi o'sib, o'rtasidan parq ochilib, quloqlarni bekitib tushadi, mo'ylovlar qo'yiladi, shunday mana shundoq qo'yib qo'yiladi mo'ylovlarni endi. Ja ultra mod. Endi ultra hipovi yigitlar bor, hipachlar. Bular boshqacha bular. Vilvetovi shim kiyib, krasovka kiyib, yaponskiy ko'ylakni 77 joyda pagoni bo'ladi. Mo'ylovlarda boshqacha bo'ladi. Bunday tushib turib, mana mundoq qilib jiyaqni tagidan olib chiqib, ko'krakni juniga ulab davom ettirishadi. Qoshli orqalari o'sib, sochli orqalari o'sib, quloqlarni bekitib, orqasi o'sib, kurakkacha tushadi. Bunnini ustida shvet kimi, Norvegis kimi açki, oğzıda Gruzinski şivaçka. Ular Uzbek tilida ham gapirmaydi, Rus tilida ham gapirmaydi. Jargon bilan gaplashadi bir-biri bilan. Shuni bo'lmaydi. Как ты, макака? Ну как, мой фуфликент гоня? Taksi stenkiga shunaqa turqi shunaqa bir xilda to'rtta kipaj kelib bitta taksini bo'shmi yo bankmi so'rab mundoq deyapti. Ну чё, чувак, карета с мотором свободна? Desa, taksis bunaqalarni ko'rgan ko'rmagan mundoq qarab, ha, svobodni? Anuka padai, chuvaki, dedi, gup-gup-gup-gup o'tirishdi, yo'lda ketyapti, oyoqlarini chalishtirib, sigaretlarni chekib ketishyapti. Taksislar hamja obshessionni odamlar bo'ladi. Kim chiqsa o'shanga moslab gap topadi obizatilni. Kampirlar chiqsa kampirlar bilan vaysashib ketaveradi. Haligilarga moslab gapirmoqchi bo'lib, orqasiga mundoq qarab yo'lda ketyapti turib, ha, chuvaylar, kuda vas pulyunidirmishlar.
1: Hangama ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Menga tegmasang, o'zimni poyezdning tagiga tashlayman. Shoshma, biroz o'ylab olay. Baribir navbatdagi poyez faqat ertaga keladi-ku.

0: Merkez Radyosu.
1: Ey cennet mekan, mukaddes diyar. Kalplerde yaşaysan mengu iftihar. Dağın ham uluğ, bağın ham bostan.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda.